Benim diğer City'ye yakın arkadaşım bence işin siyasal büyük de misalin kalifi. Allah kemi bu bile misalin kalifi. Dokuz zarası var. Mime için varmışır. Şaşırı emirleri dörtü çeyti sıfır. Kalifi cesimde. Şuna lazım. Dergen imi gabatır var İmran'a yakı garajı. Bakın amıramı da ki sınır var. Muhammad Abdurrahman Muhammad da ki sanar seri de aman fiyatı da kan titin amadu gönlüğü bauchi. Daura da HD Plaza ya kalmanı zundu ide hura dubu biyu ama beke dubu kuba. Dem Allah ya nufa mayu wannan kudi ya ci wannan sınar var. Sey tuntubi wannan namur waya kamar haka. Sıfili bakoy sıfili ukutara ukutara. Ukuşida ukwezo opishin tabi tabi da radio Bocci da ke titin na Madu Gari na cikin garin Bocci domin ƙarin bayani da shi ne ko shi biyar sai to ya fara ake sabuwa sai ko kuma ya ci

Ben diğer City'ye falan karşı oynayacağım. Konaklarım. Tara ile lakin bu benim sevdiğim kafeyi tara ile kasım için otelim. Bu ama bana normal bir situasyon. Mika açısından da şu an zaman var. Bunun sonra bir şey şeyleri masaya koyduğum zaman kapıdan bir şey koyduğum. Misalim bir kalp olduğum sonra kurtardığım konuda bir şey olmadığım. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda. Bu konuda.

Ben hem bir yarısı içiyor, ben arkamı sağlayayım şimdi. Hem bir tane çeşit. Derde aşırı şöyle bir eve doğru olacak. Bir tane çeşit. Biz bu akıcı neyle devam ediyoruz.